0: Radio Extreme X Summer Station. L'été sera chaud avec Radio Extreme X.
1: Da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city.